0: Break Wave.
1: Oh my God!
2: Radio Student dinliyorsunuz. Burası 89.3. Size net, keyifli bir dinleme ve keskin görüntüler diliyoruz.